kırınayım mı? Yaşarı kıyalım. Aynen ya. Ay kırmak. Ay kırmak for reasons you'll never understand.